Şok oldum, bir televizyonu açayım. Ne oluyor Esa abi, baktım. Başbakan konuşuyor. Şok oldum. Abi dedim, ben evde duramam.

polisiyim. Bir kanun kaçağı. Jandarma peşimde, hakkımda vur emri var. Yakalasalar atacaklar. 7 senedir diyar diyar.

eşyalarla kaldı. Sonra bir gün ölüsünü getirdiler köye. İntihar etmiş. Ansızın her şeyin manası değişti. Sevmenin sınırsızlığını, acının sınırsızlığını, öfkenin sınırsızlığını anladım. Yaşamak çekilmez büyüktü artık. İnsanları sevmiyordum. Kendimi dağlarda buldum sonra. Kan kusan bir silahtı. Eşkıya ona çıkmıştım. İlk yakalandığımda 11 kişi öldürmüştüm. İdama mahkum edildim. Hapishaneden kaçtım.

geldim buraya. Eşkıyalar dağ kaldırdı diye kabul etmediğin karın için. Erkeklik onuruna dokundu diyeyim.